sivile ke phambilini bekade sizwe ke uDoni Ngonyama ingoma isisho kamnandi ithi basheshe bahleka njengoba ke uDube kadladla ethi bekumele ngidlule la yebo.